0: Evet, paketini vermeyi. Edward Cullen falan. Yani iyi tanıdım Polina.
1: Tamam.
2: Two 13 headquarters, I'll be turn 41 as patrol assistance squad 53.
3: Stand for.